0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Dokonge filolog, usta ve kirakeş kirdi. Satuvchi ulardan, ha Abdurayim, haliyam o'zingga ish topmadingmi? Deb so'radi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

de bugün ikovumuz gel. Vaqt yo'llari tugun ikovumuz gel. Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda. Ko'rsatmadilar kun.

tekrar özgeçe sen bulaksan dualarım içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni özingden

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Qaysi kuni bir uyga kirdim. Kirsam xotinim, qaynanam ularga qo'shilib turtdi, bolam ham yig'lab o'tiribdi. Aytdim, "Tishli xotin, nima bo'ldi?" desam, "O'ldi. Mustafa o'ldi." Mustafa'ga açınıp yığılıyordu. Hani iki de balı anasıga açınıp yığılıyordu oturuvalı. Mustafa'nın çümüydü bunlar. Hani beşiğinde iki tanesi aç kalıp yığılıyordu. Kim öldürdü Mustafa'nı? Sen otası öldürdü.
4: Ben de otası açınmaya sen açına sen yığılamaya. Sen yığılayım ben de. Sen futbol körgen de keçe yığılardıyız o.
5: Hani başlaka tasır kılıyordu o zaman seriyeller. Ben uzun gel tasır kılıyordu. Türkçe yapır yapma vüyüde kaldı. Türkçe kulağınıza kirurgen de yapıp kalır ki Türkçe. Hatın geyt hemen, hatın. Çay kuyar yarım, nanıştık lever yarım. Sen hatırım hem, özünüz kuyar yarım, ben ballerge karayır yarım. Ben şaka yapır yapız uydu. Hatırım ki hemen tasar kıptı. O özünü Hurram Sultan ben de böyle yaptı. Rasta, uydu yürüyüşleri hem özgür koyam. Özü aşkana duyurdu. Küçükün oğlumuzu başını silip, miras horum, miras horum. Şahzadam, şahzadam. Yok, kanaka şahzada, Abdullah bu. Aralaşmayın, şahzadam, yine şahzadam. Hatunum gibi yaman tasar kıptı. Yatakhanı gibi eşiğin takırlatıp kire yaptı. Sultan Hanım'ın eşiğin rüçkesini üşemese gelin mi? Yarım keçen, sula bir atsam, Spani'nin eşiği takırlıydı de. Kusağım bulup gittim, kime geldi, var atsam hatunum. Hı? Sen aç varın mı neydi eşiğine? Eşiğini aç varsam, ne aldı da eşiğini yapıp koysam, İçkerden takılat yaptı. Sizler görüyor musun? Ha? Açıvarayın çıkıp yetişim gereği dedi. Sultan Hanım'ın eşiğin rüşkesini üşemese geldi.

kime canin ben yüzde hol zülfi tutavlerin Menge kurguzum neçe tatla kime canin den yüzde hol zülfi

Yatin anlağılkim Yukavge hurur gilemeney Niçe hubz iştim ağlıdan Yenge yakşan Kurulur veli vay vay Gamimiz gelen niyev sağlıdan Aramım yüzün hatu halıdan Aynelemen kuzu koşunuk Senge iş tuhmetin eyle bana vur gülemen ey Beni çok diyor

0: Kaçan çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Dokonge filolog, usta ve kirakeş kirdi. Satuvchi ulardan, ha Abdurayim, haliyam o'zingga iş topmading mi? Deb so'radi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: Yaşayın, sağ ol, umut buluyum. Ota Bey, bu yangir yaptı mı? Uyur bir yerde? Kaysur kanalda, televizyonda? Çık yaptı mı?
1: YouTube'a vergemiz ne bu müzik?
0: Ne bu
1: müzik kanalı?
0: Bu YouTube kanallarda. Lakin FM diapazonlarda, televizyonda kayarda dur çıkma yaptı mı? Bizge jönet bu işiz geri. Hareket kılaylık, yordam verelik. Sizi kayarda dur icralarınız bulsa, ben yordam verey. Dilnoza gəm aittim şekil aval gel. Dilnoza Mırdla Mirzayeva taşırı buyurdu. Yaxşı icrayı çeken. Aittim, çıkayım dedim. Çıktı, uyağda bir yada korundu. Ben televizyonda kadar yürüştü ağzı. Canlı icraçılarını. Ben aittay, bana şu yigit bağır çıksın. Halka icrasını korsatsın. Nazarga çüşsün. Değilik. Fakat üşerde bir yerde bana o içtimai tarmada kop gitmeyelik de korunaylik.
1: Dağılasın.
0: Yardım kalemiz koldan gelince. Kongurak var 71-203-65. Labi, assalamu aleyküm.
2: Assalamu aleyküm, bu Ağdır Eke.
0: Ve aleyküm assalam.
2: Stüdyoz oturgenlere, hemmelerin assalamu aleyküm.
0: Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam, yapmasın ya.
2: Ha, bu Ağdır Eke umurunuz da olmasın. Özbekistan kahramanı, unumara geçin itibaren.
0: Rahmat, rahmat.
2: O adamları kalp tarın çirtlerken zor kuşçuk stafsız. Şu halk namıdan bir iltimas. Eğer bilseler, şerelekamda hadi para kuzi senen canın eti bilsinler. Halk namıdan iltimas kılamız.
0: Hop boladı, hareket kılaman. Fırsatı yetse, vakti saati yetse, hareket kılaman. Ula bir ilişki, kuşçuk kayan, başka giyem imkaniyet kılamız. Kuda halası. Hazır kongurak, labbetteki kongurak. Labbey, assalamu aleyküm. Labbey.
3: Alo.
0: Oh, radyon salpas yetinemiz. Ve aleyküm assalam.
3: Assalamu aleyküm, bahçede ki yaşımısınız.
0: Rahmat, ve aleyküm assalam.
3: Rahmanınızı yaşımısınız.
0: Rahmat.
3: Ben bir sorum var. Ne için üstelerde okuma geldi?
0: Ha, o buladı. Ne için sanat, medeniyet, o sahalarda okumadıyız diye soru. İmkaniyet bulmadı mı? Okuşka alamadınız mı? Yok, oydaki şerayi için değil miydi? Ballarıya karış gereği miydi? Atanaya karış gereği miydi? Yok, erketay mıydıyız? Ne mi bugün?
1: Ya o zaman topşırgama medeniyetiniz
0: değil. Topşırgama mısınız? Ha ha. Yok mu dediniz mi o yerde gülüge?
1: Yok şimdi. Uzun bizde dengesali buldu.
0: Ha, dengesali buldu. Çünkü bir mi topşırdınız mı?
1: Tuyge verilip gitti.
0: Sezonge verilip gitti.
1: Sezonge.
0: Ha ha. Bir mi topşırdınız? Bir mi de?
1: Bir mi de topşırdım.
0: Ha. Keyin o vaxtlar var diyor. Keyin sanat medeniyet bugünden keyin. Sırtkı sırtkıların var diyor.
1: Kırgan mı? Kilo kırgan mı?
0: Ha, 2 yıl okum keyin yetkiz olma genimden keyin gitken mi? O şey 2 yıl yetken de sizge. 2 kilo içinde abo gelsin kambası.
1: Adentiniz fal kilo.
0: Biz birinci, ikinci kursda teknikane beri bulamız. Birinci, ikinci kursda. Üçüncü, dörtüncü, beşte kem arası bu kagam bulad. Çünkü kemi kovuraz. Yekin seki kemi kovuraz. Bir iki de abo geldi bu. Bilba gen. Alı bağlı. Kere cadu alı bilvası bul. Dokanda sağdaksı bula diyor. Kere cadu alı bulu alır. Altı kere yetti. Kırsak kızı yedi işte yurad.
1: Adentiniz de kilo kagam.
0: Ha. Fal kilo orada.
1: Fal kilo orada.
0: Ustaz kim idi?
1: Rahmetli Saadet Yıldaş bu.
0: Saat tapan, bol. Nazım Qasim bildim, bol. Tandım bildim. Üşerde manu bilemem. Opaniyem Allah rahmetsin. Labi, assalamu aleyküm.
4: Aleyküm assalamu aleyküm. Kapı bir hızın tında bulayım. Ben kursa da ki.
0: Labi.
4: Parketten.
0: Parketten. Aytin.
4: O tabi ki etekkenin şu yurdun hazırlığı aşağısını zor ayıp koydu. Eğer ilerli olsa ya da böyle.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Rizomat uzumlardek shirin bir chiroyli taklif bildirdingiz. Nuriddin Haydarovdan biron narsa qisqa bo'lsa, xo'p bo'ladi, harakat qilamiz. Vaqtni tejashga harakat qilaman. Vaqt yetsa, ozgina-ozgina aytib ketamiz. Navbatdagi ijro, butun ijro, butun qo'shiq.
1: Butun ijro. Endi otalarimiz, onalarimiz to'g'risida.
0: Aha. O'zingizdan buyam?
1: Ustozimiz, aslidan do'st qo'shiqlari. Ustozim bo'ladi.
0: Aslida aka bilan kecha gaplashdim. İyul oylarga boray Bahodir aka deb qo'ydilar. Aslida ham zo'r havosini olgan jonlini.
1: Juda yaxshi ko'radi.
0: Ha, o'rta saroyda ham billa bo'lib ancha ham fikr bo'ldi. Kecha o'yinay jahonda ko'rib qoldim-da, ham o'zimizda ham chiqib qoldilar. Bola jo'natishibdi. Avval chiqqanlarini, menda tashrif buyurganlarini. Aslida aka navbatingiz qachon deb yozdim. Rahmat e'tibor uchun. İyul oylarga boray, men rejam iyulga oling deb yozib qo'yibdilar. Xoling o'zingiz keling, xoling qizingiz ham keling deb yozib qo'ydim bu yog'i. Aslidan do'stga ham rahmat, sog' bo'lsinlar. Ketdi ustozdan. Bilib yetadi. Bekorchashlar yo'q-a?
1: Oldindan, lekin ustozimdan kamchiliklarga uzr so'rayman.
0: Xo'p bo'ladi. Kamchilikdan uzr so'raymiz, mabodo
1: qayerimizdan onlar umrlari uzoq bo'lsin.
0: Rahmat. Marhamat.

uyg'otib yubording ruhimni qara xasta bu dilimga davomi sanayt oy nuri taralgan yuzlaring sevdim oxular havasman ko'zlaring sevdim kuy kabi taralar ovozing mayin ismimni chaqirgan so'zlaring sevdim

Yolg'izlik yomon tur. Judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni.